Ngibingelele izinto mzansi, igama nguthembela wakanoyeneza. Angilele msakazi, ngenze night shift, ngilalela umuzik omnandi izinto mzansi. Sibonge ngokusidlalela umuzik omnandi opholile nomyalezo. Ngicela msakazi ungidlalele ingoma kaGeorge Michael ethi Careless Whisper.